0: Yani boşan olabilmek çok. Direkt.
1: Deneyim.
2: Johnny Sam, thank you so much.
1: Sam, 10, 10, 4.